0: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglamayotganlar TRTning uyg'urcha onglashi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onglashimizda har kuni Anqara vaqti 3dan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralikda Turksat 3A, Turksat 4A sunniy hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.trt.uyg'ur.com yoki www.trt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ldi. Onglashimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralikda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogersda sun'iy yamra va internet orqali aloqa bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, onglashimizning bugungi jadvalida xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Hucurat Suresinin 5'ten 11 kişi bulgun ayetleri ve tercümesini anlatımız. Tilavet kılgıcı Abdülbasit Abdüssamad.
1: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى

Yuqoridagi oyatlarning tarjimasi tovanikcham. Sen ularning oldiga chiqquningga qadar ular sabr qilib tursa, ular uchun albatta yaxshi bo'ladi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Ey mo'minlar, agar sizlarga bir fosiq odam biror xabar elib kelsa, ishning haqiqatini bilmasdan biror qavmni ranjitib qo'yib, qilmishinglarga pushaymon qilib qolmasliginglar uchun u xabarni aniqlab ko'ringlar. Bilinglar ki, içinlerde Resulullah, yani Allah'ın peygamberi var. Eğer o nurgun işlere silahı itaat kıldığın bolsa, yokum kıyın avalda kılattınla. Lekin Allah silahı imanını kızgın sevgizdi ve onu dilinlerde görkem kıldı. Silahı pıskını, küfrini ve günahını yaman körsetti. Yani şula Allah'ın pezli ve nimeti bilen doğru yolda bolğuçuladır. Allah hemmini bilgiçidir, hikmet bilen iş kılgıçıdır. Eger müminlerden iki grup uğraşıp kalsa, ulanın arasını tuzak koyunla. Eger ulanın biri ikincisine tecavüz kılsa, tecavüz kılgıcı ta ki Allah'ın hükmüge kaytkanı kadar, yani tecavüzünü toplatkanı kadar onun bilen uğraşınla. Eger ula Allah'ın emrige kaysa, ulanın arasını hiçbir tarafki yan basmasın, adıllık bilen tuzak koyunla. Hem işte adıl bulunla. Allah hakikaten adıllığını dostudur. Mü'minler hakikaten dinde karındaşlardır. Uğraşıp kalsa karındaşlarınlarının arasını tuzanla. Rahmetki erişinler için Allah'tan korkunla. İyi mü'minler, bir kavim yana bir kavimini, yana bir cemaa yana bir cemaani, bir adam yana bir adamını mezhir kılmasın. Mezhir kılınan kavim Allah'ın nazarında mezhir

Assalamu alaikum, hörmətli radioyolçular. Məxsus Zəif Ənamlıq programımızdan bu haftalık sana da Abişik G. Bayan'ın TRT World kanalı için tayarlıqan İran sürükülüşü Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı NATO'nun Cənubi kanatını İttifak Strategiyasının mərkəzi gelip gelmekte sərlavirlik makalesini sizler bilen ortaklaşımız. Kanunlaqda diktinla sayfımızı bolsun. Yıllardan bu yan NATO'nun stratejik nişanı Rusya'ya ve İttifak'tan şerhi kanıtlığı merkezleşkeydi. Lakin bu yıl Ankara'da tutulgan NATO başlıkla yığındaki sebeple başka bir hatalık sahasının yani Cenubi kanıtının mu süratte ırlavatkallıkını körsüp vermekte. Münih'in bir hatalık yığını bilen SATA, Siyaset, İktisat ve Cemiyet Tatbikatları Vakfı'nın birlikte teşkilişi bilen Türkiye'nin payitahtı Ankara'da tutulgan 36. nöbetlik NATO başlıkla yığını dairesi de emelge aşırılgan NATO ortaklaşları Ankara'da politiki katlaşkan mutkasıyla yakın şerhtiki mukamsızlıktan Hormuz Boğazı arkalık elip verildiğen deniz sorusu kartılgan tazitle geçe bulgan yakınkı vakalanın ittifakın cenubi çıkarasıdaki bir hatarlıkı bulgan karışını tüptün özgürtkirlikini oturup koydu. NATO'nun rayonga tekimi köp ehemmiyet bir şey kireklikki doğrusu da umum bir fikir birliği bolsa mı 16 yılı mezkur tekimi çoğun rolünün zade nemindin direkt bir dağalıkı meselesi de okşamağın köz kırışlığı yiyiydi. SETA Vakfısının taşkı siyaset etkisi Mustafa Caner, TRT World kanalıga bergen bayanatıda dağmış atkan İran Amerika sürükülüşü ve Hormuz Boğazı'nın kontrollü için elip verilip atkan küreş, rayon karakterlik bir meselenin emniyette ne kadar diz yer şari karakterlik meselege oynayıp kitalaydıqallıkını görüntüsü verdi dedi. Sakarya Üniversitesi Yakın Şerik Üniversitesi'nde yardımcı donsant bulup hizmet kılıp atkan Caner yana mandaktırı. Şunlaşka NATO Cenubi kanıtının bir hatarlıkını nazarda tutuşu ve Türkiye'ye hoşaş azda itibaklaştırı arkalık bu rayonunu küçültüşü gerek. O, Ankara'nın tutkulu rayonundaki kent dairelik diplomatik münasebetlerinin rayonunun mukumluğuna tövbe kuş cihette onunla özgeçi bir oran yaratkallıkını silgaldı. NATO'nun Cenubi koşullarına karatkan yeni dikkati bir keçide oturgu çıkıp kalganı yok. 2 yıl ilgili Washington başlıkla yığınında tonuşturulgan İttifakın Cenubi koşullarçılık hareket planına işaret kılgan Caner, lakin İran merkezlik sörkülüşünün mezkur planının yetişçilikini görünürlük derecede tizletkirlikini silgaldı. NATO'nun tarihi kılotkan bir hatarlık planları. İran'ın çıkan yakınki ciddiçilik, yakın şerhtiki mukamsızlıkların Avrupa Atlantik Okyan bir hatarlık endişelerine ne kadar tiz sınıp kiralaydıqalıqını yana bir katım körüstüp Yakın Şerq Tatbikat Merkezi Reisi Kadir Temiz, mezkur toqunuşunun NATO'nun Cenubi koşullarından kelibatkan bu tehditlerini emdilikte Avrupa bir hatarlıkların ayrıp karışık olmaydıqalıqını körüstüp bergeldikige şerh kılıp munaqtırım. Bu hafal şerhi koşullarımızdan NATO devletlerine kartılgan bir hasta bir tehdit varlıkını enik görüstüpeydi. O yana rayon karakterlik tokunuşlarının Avrupa bir hatarlıkya asalla tehdit salalarlıkını silgı alıp, NATO'nun yakın şerhtiki şerikleri bilen tekmo yakın hemkarlık ornitişi ve üze rayon karakterlik karşılık görsüz küşe de spetligen bir usulünü kollayışının zorur hikayelikini takilirip. Türkiye, NATO içinde iki hükümünü aldığında oranına koyuvatıdı. Rayonluk iktidarçılık ve rayonluk karşılık görüştürücüye degen temizden karşıca, devlet organlarının küşetilişi ve iktisadi tarafı kapalıtlı kılınışı, gelgüsüdeki herbi arlaşış ihtiyacını azaltırdıken, temiz yine bir hatarlıktan bunundan kent fakat herbi iktidarla bilallah bir gitilmeyi kayıt kılıp, energiye bir hatarlıkı, kelimat bir hatarlıkı, ve açlık bir hatarlık mezkur kent dairelik bir hatarlık ölçümünün bir kısmıdır diğerlerine kayıt kıldı. Türkiye'nin paydasına tekme güçlük bir delil. Ankara'daki sebeplerden oturup çıkan en güçlük temalarının biri. NATO'nun tarihi kılıkkan stratejik tasavvuru içinde Türkiye'nin künsürü eşi olkan ehemmiyeti buldu.
Washington'a жайлашкан Атлантик кеңешинин Түркия пилаларга масул жогору даражалык мудири ва кургусу Дапна Арслан Анкаранын жогорапиялык орны ва район характерлик дипломатиясынын барган сыры зарур болуп атканын көрсөтүп, О, ТРТ Вордко берген баянатыда райондаки ар кандай токунуштун Түркиясыз хал кылынышына тасаввур кыла алмайман. Түркия чоң дөөлөт. О, пакат район ишинде эмес, балки жер шаары микъясында мухим бир ролчу деди. О, башлыклар жыйыныгына сайып калдык кылышынын Украинадан якын шаркычы сузулган жыйынтыгы баштан кечирип аткан бир мезгилде Түркиянын эшоткан ролун экс эттирилганлыгын тилге алды. Шунунга окшош Анкара Хажы Байрамбели университети халыкара мунасабатлар профессору Арман Акыллы Түркиянын кеңейткан мурапия саноаты ва технологиялык ыктыдарларынын онун иттифак ичиндеги ордуну өзгөртүп аткандыгын отуруп коюп, Техамы күчлүк Түркия, техамы күчлүк иттифак дегенлик доору деди. Унун каршычы Түркия амды пакат стратегиялык жогорапиялык орнун белала эмес, балки барган сыры жерлик мурапия техникалары, суний акыл ва яңылык жаратыш аркылуу мотопо кошуп аткан болуп, булардын хаммаси НАТОнун узун муддаттык өзгөрүшүндө маркезий рол ойнойт экен. NATO'nun strategik ramkisi işçilikki rayılık diplomatiya. Mutakasitle umumi cihatın yakın şerifinin NATO'nun strategik tepekkürde texmo merkezi urun algalıkı doğrusu da fikirdaş bulup, İttifaqın pozisyasının pekatla kengaytilgen herbi mevcutluğa tayinişinin ordunuğu kollektif murapiyanı rayılık diplomatiya bilen birleştirişi kereklikini oturup koydu. NATO'nun Cenubi Kanıtı'daki en çok harbi güç bulan Türkiye'nin rayılık tesirini İttifak'ın tekmükken stratejilik mevcutluğundan ayırıp kargılıp olmaydı. Ankara'nın NATO İttifaktaşları ve rayılık rolçuları bilen bir vaxtı münasebet olmuşu iktidarı, mukumsuzluğunun Ukrayna'dan Paris koltukçu süzülüşüge egişip İttifak'ın en mühim stratejilik baylıklarından biri aylandı. Ankara'ya yerleşkan İran Tetkikat Merkezi Müdürü Serhan Afacan, Türkiye'nin devamlı türde rayılık iktidarçılık prensibini kullanıp gelgenlikini, yani rayındaki devletlerinin rayın karakterli krizlerini hel kılışta başlamçılık rol oynadığındaki göz kırışlarını yaklaşıklıkını etti. O, TRT Word'a bayanat verip, Türkiye rayılık iktidarçılıkka intayın ehmiyet verildi, dedi. O, Türkiye'nin seleştirme üstünlüğünün NATO'nun kollektif yahtarlık rolünü sicil diplomatik münasebette bilen turuklaşı da ihbarın otkallıkını tılgı aldı. Ankara'nın hem İran hem garip paytaxtları bilen söhbetini devamlaştırış bilen birge, NATO işçi de mustahkem urun alalışı, onu rayon karakterlik ciddiçiliknin dehimi işip gitişinin adı eleştirçalıkları da mühim bir söhbetlaşka aylandırmakta. Şunun bilen bir vaqtda Afacan İran'ın Türkiye'ye yanıla NATO azalıqı közeyindeki bilen karaydıqallıqını kayıt kılıp, ulanın iki taraflık münasebetlerimiz bu. Lekin günün ahirde siz bir NATO itibaktaşıya daydıqallıqını, kulasılıgende Ankara'nın rayılıq təsirinin itibaktan bexatalı kurulması içindeki roldan ayrılmaydıqallıqını təkil edip, Analizçiler Türkiye'nin stratejik coğrafyası, herbi iktidarı ve diplomatik yollarının birleşişinin NATO'nun Cenubi Kanıtı'ndaki bir hatarlıkı kartılgan terakki kılvatkın pozisyasıya bargan sıra mühim tehbirlerine koşu vatkallıkını oturup koydu. Ananevi tehditlerinin sırtıda. Bu sebeple yine NATO'nun bir hatarlıkını bekitiş şekilde yüzbegen texmikken bir özgürüşünü eks ettirdi. Olayda kılıp etkanda Rusya Ukrayna herbi ciddiçilik edinken enenevi herbi tehditle öz muhimliğini saklap kılmakta. Lekin mutkasıyla arlaşma uğraş, zor hücumları, yarışarı karakterlik təmirli zanciri ve deniz katnaş noktalarının toskulluk uçuruşunun mu okşaş derecede muhim urunga ötkerlikini ilgir sürdü. Caner, İran'ın Hormuz Boğazı arkalık parakot katnışıga tədi sılaladığın iktidarını enenevi herbi sürkürüşünün hılala sırtıgı süzülgan gayri simmetrik besimnin misali süpüldü körüstüb. Bu, biz biladığan mənindeki enenevi bir uğruş emez. Şunlaşka NATO yeğintin oturu çıxotkan bu yeğinti tətidləgi karta üzünü yeğinişi şartlıdır.
Aqıllı bu fikrini texnik ilgir sürüp, ittifakının yeni bir baskışka kadem koyganlıqını körsetti. O, NATO kollektif bir hatarlık üstüge kurulgan, lekin o kollektif karşılık körsetikçi üstüge özgertilişi gerektirir. Hörmetlik radyonuşlar, yukarıdan Mahsus Seyipe namlı programımızdan bu haftalık sanıdım. Abişek G. Bayan'ın TRT World kanalı için tayarlıgan İran sürükülüşü NATO'nun Cenubi kanadını İttifak Stratejisi'nin merkezi gelip gelmekte serlevelik makalesini sizler bilen ortaklaştık. Köyün koyup tanışanlar için köptünki bir rahmet. Aldığımızda gepte yeni bir timi bilen huzurunlarda bulguca aman insan bulunlar.

Hörmətli qanlıqçılar, Türkiyənin tez təyərlənədiyən məzəlik taamları donuşdurulduğun Türkiyənin koça taamları namlıq səhifimizin bugünkü sanıda siləni Aqdənizdən ıssıq aptıbı və koçulardaki məzəlik köş yedi bilən tonuşturup ötümüz. Taam tizimlikimizdini orınağın bugünkü məzəlik yeməklik tantonidur. Nipiz doğralan göçle sac isimlik kən yaypan kazan üstüde onardık kızargan deyinkin paxtadık yumuşak lavaş neninin içine girip addi bosumu bir neçi baskuş neticesi de hakiki bir rivayetke ayınladı. Emde bu mezelik kuşu taamı bilen etraplık tonuş baskuşu kütüp keteyle. Kanundakta dikkatana seyipimiz de bosun. Алды билан тантунининг нима экенлигига бирликда қараб чиқайли. Тантуни кичик 4 часи ҳолатда тўғралган кал гўшининг баъзида қой ёки тоҳо гўши мишилтилади. Сач исмлик яйпон қазонда чигит мей билан пишириш натижасида тайёрланади. Гўшлар аввал қайнатилади, андан юқори ўтда сач устида қорилиб, ўзгича тамга эриштирилади. Унинг ичига одатда ушоқ пияз, помидор ва ҳолиғанча

de bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatırına, ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkı.

Avaz Radyosu'nun hürmetli ixlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız Muşer'de ağırlaştı. Ət yenimiş vaxtda Türkiye ve dünya yenilikleri, mətbuatlarda aldınki planının oranı ağan meselede, şundakla rəngdar sahibilerimiz arqalıq ozurunlağı sunuldığın bir-birinin isil programlarımız bilen ozurunladı boğucu. Həmminlağa həmmədə amallıq diləyimiz. Xeyr xoş.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin, bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın bahardı.

Dep bolan Türk teatry o we halk teatry däpleri, Respublika döwri Türk teatryaly uly eterleri bugün hem tapaklarımızda ve akademiki işlerimizde yüz tutan iň esasy bilim çeşmelerimizde. Ine bu deňse taýsy çeşmeleriň iň başynda oýun düşünjesiniň şol haýran galdyrýan çynna kaýlygyny ve çuňluğuna ara alıp matlaşan rowayatlar eseri gelýär. Oyun ve bügü. Anadolu'daki tesirini çağa oyunlarının halk tanıtlarına çenli sünnelik gülen işen bu acayip kitap, şuun üniversitelerimizde okudulayan oyun ve medeni sabaklarımızın hem in etati okulayan çeşmeti kalbi yağlar. Eğer şuun sahnamızı, kökkörümüzü ve tiyatrımızın nereden masrap, nerede evolüciya vekim tapanlığını dol düşünüp bilen olsak, onu metin andın kadarına yetip bulmacak zehmetin neticettir. Metin Ant dep bolan Türk teatrynyň kökgörünü Kölege oýununyň gurjagy, Meddahtan oba oýunlaryna çenli asyrlar içindäki döwürlerini dünýäde giň setleme döreden derinewler bilen ýüze çykardy. Tanzimatdan Respublika çenli ulaýan döwürwap teatr taryhymyzy ýazan wagtynda Osmanly şuwlanlaryny, Muharrem gynançlaryny we illüzýa sanatyny teatin bir tomaşa garaýşy bilen öwrendi. Ondan hem başqa Türk keşbinin dünya balet ve opera tarihindaki iyidlarına erdi. Bu əpət gözde xoçuğunun ve dörücülünün anırsında iyidinde qalaran əgat ulu miras gizlenenler. Onun cemi 54 kitabı ve 1500 ulu makalası bardır. Dünyanın çar tarafına akrar edilen bu əpət ulu zəhmət, sansız sacaqsız ulu bayraklar ve tiralar ile tiralandırlı. Ustad alim Türk dili guramatynyň ilmi bayrağına, Türk iş bankynyň ilmi gözlük bayrağına we Seda Çimavi sosial ilimler bayrağa laýyk görüldi. Tergetlere açan goşantlarynyň saýatynda Fransanyň hökümetinden Sunugat we Edebiýat ordeni, Italiýanyň prezidentinden Ritserlik ordeni we Türkiýe Ilimler Akademiýasynyň hyzmat bayrağy ýaly köp sanly awrady tiýlige munasyp görüldi. 2008 ýylyň 30-njy sentýabrynda Ustad alim Ankara'da ýürek tutmasy netijesinde duýdansyz aradan çykdy. Dünya inen topraklaryna Stambullaky täze Topkapy goramçylygyna jaýlandy. Sessizlik bilen aramyzdan aýrylmak bilen birlikde özüniň ideýanynyň perdeleri asla ýapylmajak kitapxana galdyrdy. Gadyrly teatr müştokları ve bu cadili orda bilim alan geleceğin parlak yaşarı. Eğer Türkiye'de teatr, sunugat ve folklor uğruna akademik yollan gitmek, bu toprakların köklerine ağırlaşmak isteyen olsanız, hazırki vaqtdan Metin Andy okumağa, onu öğrenmeğe başlamalısınız. Sebebi onun özünden son qaldıran epik kitabhanası, bu orda yürepilecek en bay, en köp taraflayan çeşmedir. Yattan çıkarmam. Geljeň ygtybarly sahnalaryny gurnamak, geçmişin gadaryna ýetip bolmajak ýatlamatyna göz ýetirmekden geçýär. Geljekki gepleşikde täze bir ýagtylyň astyna duşýan çak, hoş, sag boluň.

Watan, Adamın ilkinci sözünü pışırdan, ilkinci ädimini äden, şatlygyny we hasratyny paýlaşan ýeridir. Enäniň hüwdüsünde ýanlanýar, çağanyň oýununda zanlanýar. Eskeriň mowatynda dik durýar, şehidiň ýadygärliginde baky ýaşaýar. Toprakdyr, emma ýönekei toprak däl. Üstüne alın deri daman, pidakarlık sınan, yatlamalar yazılan ve halkın mirasını götürüyen mukaddes amanattır. Adam kete vatanını ıysından tanıyar. Kete sesinden, kete olsa daşgalanına yüreğine güyüceyen sarsgından. Vatan adamın men şüre değişli diyen yeridir. Onun üçin beginiyen, onun üçin görüşyen ve zerur olanı canını pida etmege tayar olan yeridir. Vatan dine hukuk vermeyer, onun önüne borçlarımız hem var. Onu korumağı, zähmet bilen beygeltmeği, ağzıverlik ve hormat bilen yaşatmağı talap ediyer. Tarihine eye çıkmak, medeniyetini yaşatmak ve gerek olsa pidakarlık etmek. Vatan borcudur. Sebäbi watan diňe üstünde ýaşalýan däl, ýaşadylýan gymmatlykdyr. Indi watana öwrülen bir sebitin kalybyna, Gaza sertalalyň. Gaýrasy beton diwarlar bilen gurşulan, ýüzi Orta Ýer deňizine seredýän, emma deňizi görünmeýän diwar bilen ýapylan bu daraçyk ýer bölegi dünýäniň iň güýçli seslerinden birini beýgeldiýär. Ol, Israýlyň 2023-nji ýylyň oktýabrynyň bäri dowam etdirýän genotsidiniň ortasyndan diwarlardan aşyp çykýan ses. Men Gaza şäherinden, Bisan. Men entägim diýri. Biz bärde we heniden bar. Bu ses emi we Peabody bayraklary bilen birlikde ençeme halkara bayraklaryna münasip bolan Palestinli jurnalist, aktivist we dokumental film prodüseri Bisan Ovdanyň sesi. Bisan diňe habar bermeýär. Ol halkynyň ýaşamak erkini we watanyny ýaşatmak ugrundaky görüşini gurrun berýär. Tonlarça bomba bilen yok edilmek istenen gazany şekiller, vakalar ve haqide bilen korumağa sinanşyar. Ol her gedek, salam, size qiz qaçık bir vakanı gurrun vereyin, deyip size başlayar. Son olsa gayrası beton divarlar bilen, öngü olsa görünmeyen divarlar bilen gursolmazdan ozol Palestinin dünya açılan penziresini yatladiyar. Gazanyň 2200 ýyl ozal bir portu bardy. Antedon porty. Batyp alyşdan öň bu portun galanlary 2010-njy ýylda UNESCO-nyň ilkinji sanawyna girdili. 1948-njy ýylyň Nekbe wakasyndan ozal bolsa ýene-de kiçi agaç port bardy. Olaryň ikisi hem häzirki porta ören ýakyny. Palestinler 1990-njy ýyllaryň ahirine häzirki porty dünýä açylýan gapy bolan diýen umyt bilen gurdular. Emma Israil 1970-njy ýyllaryň ahirinden başlap balykçylaryň 6-12 milden aňyry geçmegini gadagan etdi we bu portu hem şäklendirdi. Gaza porty ýyllaryň dowamyna bir näçe gezek bombalandy. Emma iň agyr weýrançylyk 2023-24-nji ýyllardaky genotsid döwrüne boldy. Port iki bölege bölündi. Müňlerçe balykçynyň gaýygy ýakyldy. Torlary deňize taşlandy. Arzuwlar deňiziň diýine gömüldi. Bisan Palestinler durmuşy söýýärler diýýär. Palestinler guşlar ýaly, balyklar ýaly azatdyr. Emma olaryň deňizi gawy wastyna. Asmany gawy wassyna. Soň bolsa şeýle diýýär. Bugünün wakasy şeýle. Bisan ýok edilen watanyň her bir gymmatlygyny, her bir binasyny dünýäniň ýadyna saklaýar we her söhbetiniň ahirine şeýle diýýär. Biz şu ýerde hiç ýere gitmeýäs. Ýok edilen ähli zadyň gaýtadan dikeldilmegini isleýäs. Biz siziň bilen nebsimiziň agyrmagyny däl, işe girişmeni de isleyer.
vatanını yaşatmağa çalışan dine bisannel. Bombaların aslında ağaçlığı ve susuzluğu ağır hava şartlarına karamazdan Palestinliler vatanını yaşatmağa devam ediyorlar. Mektepler bombalandı, ama bilim devam etti. Orta mekteplerin neticeleri ilan edildi. Hastahaneler yok edildi, ama umut kurtarmadı. Lukmanlar okuğu kurtardı. Maşgalar kırılıp yok edildi, ama durmuş devam etti. Köpçülükleyin toy davarları geçirildi. Gaza durmuşunu görüş bilen birlikte devam ettirdi. Tonlularca zehirli değer kalınları bilen öldürülmeğe sinanışyanlara karşı olur ekrançılığı devam ettirip vatan toprağını diri saklamaya çalışıyorlar. Azıcık pomidor, kartoşka ya da narpıl tapsalar mümkün bolluğundan en yerlikli görünüşte peydalanırlar. Çadırların yanına ekinektiler. Palestinliler çıkarılan yerlerinin ehlisinin yatlamasını yüreklerine sakladılar ve çadır kuran yerlerini avadanlaştırmaktan yüzü vurmadılar. Olar için vatanın her bir karış yeri bir öy yağladı ve şol öyü bedemekten hiç haçan yüzü vurmadılar. Palestinliler dine öylerinin hasratlarına del, Livan'a, Yemen'e, Sudan'dan Siria, hatta Venezuela'dan uzap gidiyen adaletsizliklere hem içkinlik bilen karşılık korkudular. Sebebi vatan düşüncesi dine toprağı del, adamzada hem iyi çıkmaktır. Sevgisi bilen vatanını yaşadiyen öz oluşlu medeniyeti ve kımmatlıkları olan Palestin halkı, vade verilen yerler. İdeologiyasına, emeli vatan düşüncesine ve dünyanın dürlü künceklerinden yığınılıp dördülen emeli millet düşüncesine karşı dine öz azatlığı için nel, eğitim dünyanın avrayı ve rahatlığı için hem görüşer. Gaza, ağaçlık şartlarına ercillik ve insanperverlik.